Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين يا رسول الله. Seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana, sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

çiçeği gözlerimi dağıtıyorum. Kahırlı coğrafya bütün yönlerim. İşgal dağlara, kentlere baktıkça kan sıçrar beynime. Zincirlendi kavgalarım. Vermezsem hakkını bu savaşın, çocuklar ağlar, dizini döver analar. Gökyüzünde renklenmezse sevdalarım, hüküm sahibi öfkelenir. Sırtımdaki bu ağrıdır hançerlerimi bileten, bu ağrıdır ekmeğimizi, suyumuzu bitiren, öfkemizi büyüten. Ve sonsuz bir kıyamla ayağa kalkacak, ayağa kalkacak şehadet yüzlü çocuklar, ayağa kalkacak şehadet yüzlü çocuklar.

Ve hep öyleydi. Öyle aşkın bir muhabbette sevdiler ki. Gözleri ama olan bir sahabe vardı. Onu teselliye gittiler. Dediler ki gözlerine perde inmiş senin. Üzülme. Dünya budur diyorlardı. Teselliye gidilen zat teselli ediyordu. Gözlerim görmüyor diye üzülmüyorum ki. Nasıl diyorlardı? Evlatlarını, hanımını göremeyeceksin bundan sonra. Subhanallah diyordu. Resulullah'ın vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanların gözü bende olsa ben ne edeyim? Onun o güzel simasını, o tertemiz simasını göremedikten sonra bütün dünyanın en güzel gözü bende olsa ne edeyim ben? Hüzün yok diyordu. O vefat ettikten sonra gözüm en son onu görsün istedi. Zaten dua etmiştim. Allah'ım ondan sonra kimseyi bana gösterme demiştim. Lütfetti Allah, gözlerimi aldı. En son hatırladığım sima onun simasıydı çünkü. Hep onun hayaliyle yaşamak, hep onun hayaliyle dolmak. Ne müthiş sevgiymiş ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi.

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan radyo haberleriyle sizlerleyiz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının naaşı Ankara'dan getirilmesinin ardından geniş halk katılımıyla Kerkük'te son yolculuğuna uğurlandı. Merhum için Kerkük'teki Fetih Camii'nde cenaze namazı kılındı, ardından naaşı Türkmen Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Başbakan Ali Falih Ezzeydi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri temsilcisiyle Irak'taki kuvvetli kayıplar dosyasını görüştü. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasim El Araci, hükümet tüm uluslararası meselelerde Birleşmiş Milletler ile işbirliğini sürdürmeye büyük önem veriyor açıklamasını yaptı. Parlamento Başkanı Heybet El Halbusi ile Devlet Güçleri Ulusal İttifakı Başkanı Ammar El Hekim, Bakanlar Kurulu'nun eksik kalan üyelerinin bir an önce tamamlanmasının önemini vurguladı. Başbakan Ezzeydi, konut yatırımları ve Iraklı yatırımcı arazilerine ilişkin tüm özel yatırım projelerinin durdurulması talimatını verdi. Bakanlar Kurulu, Petrol Bakanlığı'nın özellikle hizmet veren kamu kurumları başta olmak üzere tüm bakanlık ve devlet kurullarına ait yakıt, yağ, dizel tedarikini vadeli ödeme sistemiyle sürdürmesini onayladı. İletişim

Tarım Bakanı Mustafa Senet, Başbakan Ali Ezzeydi demiryolu projesiyle Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi projesini iptal etti şeklinde açıklama yaptı. Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Kerime Seyit, sınav sorularının korunması

0: tendi. Trafik Genel Müdürlüğü Bağdat ve diğer illerde taksi olarak kullanılan özel araçlara yönelik denetim kampanyası başlattı. Güvenlik kaynakları Kerkük'ün güneyinde terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen operasyonda DAEŞ'li 3 terörist etkisiz hale getirildi açıklamasında bulundu. Güvenlik kaynakları Nasiriye kentinin güneyindeki otoyolda bir erkeğin cesedi aracının içinde bulunduğu açıklamalarında bulundu. Uyuşturucuyla Mücadele Müdürlüğü, Suriye'de faaliyet gösteren uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin Suriye güvenlik makamlarıyla koordinasyon içinde çökertildiğini duyurdu. Lübnan medyası, İsrail'in Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, yaralı sayısı ise 6'ya yükseldiğini duyurdu. Gümrükler Genel Kurumu Orta Bölge Müdürlüğü bünyesinde mevzuata aykırı 54 araca el konulduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyrut'a yönelik saldırının gerçekleşmemesi gerekirdi açıklamasında bulundu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Beyaz Saray yönetimindeki yetkililerle İran anlaşmanın imzalanması konusunda kararlı açıklamalarında bulundu. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran ile anlaşma yakın görünüyor. Tahran yönetimi Hizbullah'ın faaliyetlerini kontrol altına almalıdır açıklamalarında bulundu. İngiltere, 16 yaşın altındaki bireylerin sosyal medya kullanmasını yasaklama yönünde adımlar atıyor. Haberlerimizi noktalıyoruz. Teşekkürler.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: تركمان اف ام بعدد فريكانسمز 89.9.

can özüm medet eyle bana. Bil ki çok muhtacım sana. Gezdiğim bu sokaklarda sensizliği görüyor gözüm. Gezdiğim bu sokaklarda varlığını arıyor gözüm. Arıyor gözüm.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilər. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlayıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar.

İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır, elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır, elhamdülillah.

yaşana ancak acınır. Şehadet İslam'da inanan bilir.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Onunla yolda karşılaştığımızda ezan okunuyordu. Gel seni camiye götüreyim. Bugün cuma, biliyorsun dedi. Senle benim camiye gitmediğimi biliyorsun dedi. Biliyorum ama sebebini gerçekten merak ediyorum doğrusu. Bilmiyorum, bilemiyorum ama olmuyor, olmuyor işte, ne bileyim. Hem elbisemin ütüsü bozulup dizleri aşınır diye endişe ediyorum. Gayri ihtiyari gülmeye başladım. Sen şaka yapıyorsun dedim. Bunun için cami terk edilir mi? Hayır dedi. Şaka yapmıyorum. Benim giyimime özen gösterdiğimi, özellikle yeşile düşkün olduğumu bilirsin dedi. Gerçekten de öyleydi. Birbirinden güzel elbiseler giyer, özellikle yeşilin değişik tonlarından seçer ve her zaman temiz tutardı. Peki hiç camiye gitmedin mi? Çok küçükken dedemle gitmiştim birkaç kere. Ama bir daha gideceğimi zannetmiyorum. Benim ne işim olur camide diye cevap verdi. Dedikleri beni son derece şaşırtmış ve bu konuyu açtığıma bin pişman etmişti. Daha sonra el sıkışarak ayrıldık. Onunla konuşmamızdan 2 ay sonra onun camide olduğu haberini aldım. Hemen gittim. Gerçekten de camideydi. Bahçedeki namaz saflarının en önünde duruyordu. Cemaatin arasından geçerek ona yaklaştım. Kulağına eğildim ve şöyle dedim. Hani camiye gelmezdin, niçin geldin dedim, niçin? Cevap vermedi. Veremezdi. Çünkü musalla taşının üzerinde yatıyordu. Üzerinde yine yeşiller vardı. Yemyeşiller. Artık bir cenazeydi. Evet, niçin yaratıldığını bilmeyen, niçin yaşadığını bilmeyen.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.